Yüz yerine bir bella, dan da stessa marinella, sen da stessa bimba.

Motiç. O grand amor, si fa meia piart na spirina, si te pogni in dojanca su dolor. Motiç, motiç.